0: Evet, Cüneyt.
1: Biraz zor bunu böyle bırakmamız.
0: Tamam,
2: Engine 51. Let's see, I get 51. Going. That's affirmative.